paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, geçti.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hala hislerimde, hala özlemimde.

Hala özlemimdesin, sen acı sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan

var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan,

Eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: Yolda sporda, evde yemekte, yürüyüşte sohbette, otobüste bisiklette, her zaman,
1: her yerde.
0: Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

Unut beni. Dün gibi. Sanır beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Sibel Bilgiç Alışamadım albümünü 1996 yılında çıkardı ve albümün en keyifli yaz bitiş şarkısı. Yazlar bitti, sonrasında retroya Harun Kolçak'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız. Şarkımız da Doğum Günüm.

Sözler Sezen Aksu, müzik Paulo Poal, düzenleme ise Onla Tunç. Aşkın Nur Yengi'nin ilk albümünden başka bir şeyi çaldım sizlere ve retro devam ediyor. Çelik'le 1997 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Selam Söyle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
11: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
12: Her zaman, her yerde.
10: Radyo Ülkü.

Ben Yolun albümünden çok keyifli bir Özdemir Erdoğan şarkısı Duyduk Duymadık Demeyin sonrasında Robert Hatemo'nun Sihirli Değnek albümüne gidiyoruz. Şarkımızsa Yan Bahçe.

MTV Müzik Jürisi'nin 2010 yılı oylarıyla son 10 yılın en iyi albümlerinden bir tanesi Candan Erçetin'den Elbette'yi dinledik. Yıl 2000 ve bugün kapanış şarkımız 1992 yılına ait Kayağı'nın Odalarda Işıksızım albümünden Nar Tanem ve Senin Sevgin. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı dedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize oy versin vermesin, insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doktor Zafer Demircan'la Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na ise Tuğamiral Alparslan Baysal atandı. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik göstergelerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara gerilerken ithalat %10 artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Böylece Mersin'in dış ticaret açığı 1 milyar doların üzerine çıktı. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki bir şahsı vurmak için kente geldiklerini söylediler. Mersin'in Erlemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzayı ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı. Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyelerde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerle yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ürünlerimiz zincir marketlerde satılan ürünlerden daha kaliteli. Fiyatlar da kişilerin tercihlerine göre değişecektir," dedi. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi. Arıcılar Kınalı Taş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretilen balları sağım makinesinden geçirdi.
1: Hava durumu.
2: Marmara bölgesi dışında ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte,
8: yürüyüşte, sohbette.

0: Güne Gülle, Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Güzel bir pazartesi günü hafta başlasın bakalım. Bütün yoğunluğuyla ve tabii ki bütün güzelliğiyle. Gül güne gülle de her zaman olduğu gibi bugün de tam da zamanında başlıyor. Hoş geldiniz.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hep

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
11: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo Ülke.

Bugün size insanları anlatmak istiyorum. Dünya üzerinden o kadar çok insan gelmiş geçmiş ki. Bazıları iz bırakmış, bazıları böyle toz bile bırakmadan gitmiş. Ama tek ortak noktaları hepsi dünyadan gelip geçmiş. Konuşalım mı programda insanları? Hadi bakalım, iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Gül güne gülle de bugün insanları anlatacağımı söylemiştim size. Hayatını yoksullara ve hastalara adayan Rahibe Teresa'dan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Rahibe Teresa biliyorsunuz yaptığı fedakarlıklarla tüm dünyada tanınan bir insan haline geliyor. Dünyada önemsenmeyen ve değer görmeyen insanlara yardım edip sevgi gösteriyor bütün hayatı boyunca. Yaptıkları için Nobel Barış Ödülü ile birlikte pek çok ödül de alıyor. Ve Katolik Kilisesi tarafından azize ilan ediliyor. Peki gerçek adının Agnes Gonca Boyacı olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorsanız epey şaşırdığınızı tahmin ediyorum. Ben de çünkü araştırmayı yaparken çok şaşırdım. 26 Ağustos 1910 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Üsküp'te dünyaya geliyor. 18 yaşında rahibe olmaya karar veriyor ve Hindistan'daki misyonerlik çalışmalarıyla tanınan Loreto hemşirelerine katılıyor. Teresa adını da zaten burada almış. Bir lisede Hristiyanlık ve coğrafya dersleri vermeye devam etmiş. 1944 yılında da bu lisenin müdürü oluyor. Teresa travmatik dönemlerin de şahidi oluyor. Bunlardan mesela ilki 1943 yılının Bengal kıtlığı. 1948'de de yaşadığı manastırı, bulunduğu yerin en yoksul insanlarıyla birlikte yaşamak için terk ediyor. Uzun yıllar boyunca bir grup rahibe ve rahibe Teresa oldukça az bir gelir ve yiyecekle yaşıyor. Yoksullar için gösterdiği çaba yerel halk ve Hintli politikacılar tarafından da hep takdir görmüş. 1950 senesinde de bir cemiyet kuruyor. Başlangıçta sadece 12 kişi varmış bu cemiyetin. Yıllar için de dünyanın 450 noktasında 400 rahibenin görev yaptığı bir kurum haline geliyor. Tabii biliyorsunuz her canlının hayatının bir sonu var. 1997 yılında hayata gözlerini yumuyor rahibe Teresa. İki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında yine insanları konuşmaya devam edeceğiz.

Dünya üzerinden gelmiş geçmiş insanları konuşuyoruz. En görkemli piramidi inşa ettiren Firavun Keops'tan bahsetmek istiyorum bu kez de size. Antik Mısır biliyorsunuz tarihin gördüğü en ilginç ve gizemli medeniyetlerden bir tanesi. Mumyalama geleneği, işte ilginç yazı sistemi, efsaneleri, Antik Mısır hakkında bayağı bir konuşmuştuk geçtiğimiz programların bir tanesinde. Bugün bile büyük bir şaşkınlık geçiriyoruz Antik Mısır hakkında bir şeyler öğrenince. Antik Mısır'ın biliyorsunuz en önemli firavunlarından bir tanesidir Keops. Keops'un bilinen bir diğer adı da Khufu. Tanrı Khunum'dan geliyor. Zaman içinde bu tanrı Antik Mısır'da önem kazandığı için bu sebeple Keops'a bu ismin verildiği düşünülüyor. Keops'un M.Ö. 2589 ile 2566 arasında 23 yıl Antik Mısır'ı yönettiği tahminler arasında ama bu konuda tabii kesin bir bilgi yok biliyorsunuz. Bunun sebebi oldukça ilginç. Antik Mısır'ın en önemli tarihi kaynakları arasında sığır sayım belgeleri Keops'un firavunluk dönemine dair tartışmalı sonuçlar ortaya koyuyor. Keops'un döneminde sığırların yılda kaç kez sayıldığı bilinmiyor. İşte bu durum Keops'un hükümdarlık süresiyle ilgili bilgilerin netlik kazanmasının önüne birazcık geçiyor. Buna rağmen bu konuda kesin olan tek şey var ki Keops'un ortalama 26 yıl boyunca Antik Mısır'a hükmettiği. Antik Mısır'da bir gelenektir biliyorsunuz. Fazla eşe sahip olmak. Keops'un da iki tane eşi var. Üstelik biraz da korkunç. Keops'un iki eşi de Antik Mısır'ın geleneği olarak Keops'un üvey kardeşleri. İlk eşi bu arada en büyük çocuğunun annesi. Keops madenciliğe büyük bir önem vererek Mısır'ın gelişmiş bir maden endüstrisinin oluşmasını sağlıyor. Antik Mısır'ın önemli madencilik sahalarında Keops'a ait pek çok anıt günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve Keops'un önemli bir madenci olduğunun da ortaya çıkmasını sağlamış. Şimdi Keops tarafından inşa ettirilen Gize piramidinden de biraz bahsedeyim size. Gerçi geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ama Keops'un günümüze ulaşan en önemli miraslarından bir tanesi. Üstelik Keops'un bu eşsiz eseri dünyanın en büyük piramitlerinden biri olma unvanını aradan geçen binlerce yıla rağmen hala koruyor. Hatta 1311 yılında Lincoln Katedrali yapılana kadar dünyanın en büyük piramidiydi de diyebilirim. Elbette hani bu eşsiz eserinden bir an olsun ayrılmak istemeyen Keops'un mezarı da burada bulunuyor. İnşası 26 yıl boyunca sürmüş bu eşsiz yapının. Antik dünyanın da zaten 7 harikasından bir tanesi biliyorsunuz. Çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü dediğim gibi geçtiğimiz programların bir tanesinde zaten uzun uzun anlatmıştım size. Bu arada dünyanın en büyük ve en önemli yapılarından birini inşa ettirdiği halde Keops'un bütün bedenini betimleyen sadece bir tane figürü var. Bunu biliyor muydunuz? Üstelik bu betimleme son derecede küçük 1903 yılında Mısır'da keşfedilen Keops heykelciği sadece 7,5 santim boyutu. Bu heykelde Keops otururken tasvir edilmiş. Heykelciğin Firavun öldükten sonra yapıldığı tahmin ediliyor. Firavun Keops'un oldukça geniş bir ailesinin olduğundan da bahsetmek isterim size. 14 çocuğundan 9'u erkek, 6'sı kız. 9 erkek çocuğundan ikisi ilerleyen dönemlerde yine Firavun oluyorlar ve onlar da tıpkı Keops gibi kendi piramitlerini inşa ettiriyorlar. Sanıyorum çok da şaşırmadınız. Az sonra size Zati Sungur'u anlatmak istiyorum. Atatürk'ü etkilemeyi bile başaran dünyaca ünlü Türk illüzyonisttir kendisi. Ama öncesinde tabii ki güzel şarkılar dinleteceğim.

Bugün Gül Güne Gül'le de insanları konuşuyoruz. Atatürk'ü etkilemeyi başaran dünyaca ünlü Türk illüzyonist Zati Sungur'u anlatacağımı söylemiştim size. Hasan Zati Sungur 1914 yılında denizcilik makine mektebi sınavlarını birincilikle kazandıktan sonra staj yapmak üzere Almanya'ya gidiyor. Ama tabii 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki bağlantı kesilince ülkesine dönemiyor. İllüzyona çok saygı duyuyor Sungur. Önce iskambil kağıtlarıyla numaralar yapmaya başlıyor. Daha sonra da farklı gösterilere yöneliyor. Zaman içinde iyi bir illüzyonist oluyor ve kendi ekibini kuruyor. Sungur 1936 yılında İstanbul'a dönüş yapıyor ve gelir gelmez bir performans sergiliyor. Ayrıca Atatürk için de bir gösteri yapıyor. Atatürk Sungur'un gösterisini izlerken adeta büyüleniyor. Aslında çocukluğundan beri illüzyona yeteneği varmış, ilgileniyormuş illüzyonla. Askeri eğitimi sırasında iskambil kartlarıyla numaralar yapmış ve bu numaralarla arkadaşlarını hep şaşırtmış, eğlendirmiş. Bunun üzerine de farklı gösteriler üzerinde çalışmaya başlamış. Gündüzleri fabrikada çalışıyormuş, akşamları da Köln'deki kabarelerde sahneye çıkıyormuş. Bir gösterisini de tesadüfen Almanların bir illüzyonisti ve arkadaşları izlemiş. Sungur'un performansını çok beğenmişler. Onun 1920 yılında Berlin'deki bir tiyatroda sahneye çıkmasına da yardımcı olmuşlar. Sungur buradaki gösterisiyle büyük beğeni toplamayı başarmış. Ardından bir grup sanatçı ile birlikte işte İtalya, Fransa, İspanya, Kuzey Amerika ve son olarak da 1922 yılında Güney Amerika'ya kadar seyahat etmiş. Sungur aradan bir yıl geçtikten sonra kendi ekibini kuruyor. Richmond Takma adını alarak 2 saatlik gösteriler yapıyor. Yıllar geçtikçe uluslararası bir üne kavuşuyor. Zati Bey sahne adını kullanmaya başlıyor sonrasında ve Şili, Brezilya, Arjantin ve Paraguay'ın büyük tiyatrolarında 14 yıl boyunca her gece gösterilerini sergiliyor. Bu dönemde 10 tonluk illüzyon malzemesi, 12 yardımcısı ve 2 kamyonuyla turne yapıyormuş. Ama ne yazık ki insanların hayatları sınırlı biliyorsunuz. 6 Temmuz 1984 tarihinde de İstanbul'da gözlerini hayata kapatıyor.

0: güne güne güne güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı dedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize oy versin vermesin, insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz, dedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
5: 1-1-2.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangıcıkta, acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: 18, 18 ay, 18.
5: 18, 18 ay.
14: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
15: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
16: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
17: Garanti BBVA.
18: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
19: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
18: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
20: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
17: Garanti BBVA.
21: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
22: Arkadaş Kundura.
21: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
22: Arkadaş Kundura.
23: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
22: Arkadaş Kundura.
21: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
24: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
25: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
24: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
26: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
27: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
26: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
27: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
28: Kalite burada, ucuzluk burada.
29: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
30: Reklamlar sona erdi.
31: Radyo Ülke.
32: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
31: Radyo Ülke.

Gülgüne Gül'le de bugün size iyisiyle kötüsüyle insanları anlatıyorum. Adolf Hitler var sırada. Tarihin gördüğü en acımasız liderlerden bir tanesi biliyorsunuz. Milyonlarca insanın yaşamını yitirmesinden sorumlu olan isim. Hitler'in bu acımasızlığı ve kötülüğü o kadar büyük boyutlardaydı ki diyor kaynaklar. Üzerinden uzun yıllar geçtiği halde izleri bugün bile ortadan kalkmış değil biliyorsunuz. Biraz size çocukluğunu anlatayım. 20 Nisan 1889'da Avusturya'nın Almanya sınırına yakın bir kasabasında dünyaya geliyor. Babası gümrük memuru ama ailesine bağlı bir insan değil. İş yerinde uzun saatler geçirdikten sonra eve dönmek yerine dışarıda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu sebeple Hitler'in babasıyla hiçbir zaman ilişkisi iyi olmamış. Baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen Hitler'deki boşluğu annesi doldurmuş. Annesi sevecen, anlayışlı bir hanımefendiymiş aslında. Bu sebeple Hitler annesine büyük bir sevgi duyarmış ve ona son derece bağlı bir çocuk olarak büyümüş. Öyle ki gittiği yerlerde annesinin fotoğrafını bir an olsun bile yanından ayırmazmış. Hatta 1945 yılında intihar ettiğinde bile annesinin fotoğrafı Hitler'in masasındaymış. Kaynaklar böyle söylüyorlar. Çocukluk dönemlerinde fiziksel şiddete maruz olabileceği tarihçiler arasında yaygın bir kanaat ama 2005 yılında bulunan bazı belgeler bu kanaatin oldukça yüksek bir ihtimale dönüşmesine neden oldu. 2005 yılında Adolf Hitler'in kardeşlerinden birisine ait olan günlükler keşfediliyor. Günlükte yazılanlara göre Hitler babasını sertliğe zorluyor. Babasının Hitler üzerinde sertlikle kurmaya çalıştığı otoriteye karşılık annesi Hitler'e sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. İşte bu bilgiler sebebiyle bazı tarihçiler Hitler'in çocukluk dönemiyle bu acımasızlık dönemleri arasında bir bağ olabileceğine de inanıyorlar. Daha sonraki eylemlerine baktığımızda çok zıt gibi görünse de bir dönem rahip olmak istediğini yazıyor bize kaynaklar. Elbette bunda koyu bir Katolik olan annesinin de etkisi var. Henüz 8 yaşındayken kilise korosuna katılmış, hatta daha iyi şarkı söyleyebilmek için özel dersler bile almış. Son derece içe dönük ve yalnız bir çocuk olduğunu görüyoruz araştırdığımızda. Sadece bir tane arkadaşının olduğunu yazıyor kaynaklar. Ama Hitler bu tek arkadaşına bile özenli veya sevecen davranmamış. Çünkü August yıllar sonra bir kitap yazıyor. Tanıdığım Genç Liderler kitabı. Hitler'i otoriter ve hükmetici olarak tanımlıyor bu kitapta. Annesi 1907 yılında hayata gözlerini kapatıyor. Adolf Hitler o zaman 18 yaşında. Annesinin ölümüyle hayattaki tek destekçisini de yitirmiş oluyor. Üstelik Hitler o dönem Viyana Sanat Akademisi'ne girmeye çalışan genç de bir ressam. Ne var ki akademiye yaptığı başvurular kabul edilmiyor. Akademi Hitler'in yeteri kadar yetenekli bir ressam olmadığına karar veriyor çünkü. Hitler'in ressam olma hayallerinin sona ermesi ve aynı sıralarda annesinin ölümü sebebiyle Hitler oldukça zorlu bir döneme giriyor. Bu dönemin sonunda sokaklarda yaşamaya başlıyor ve 4 yıl boyunca bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Geçinebilmek için gündelik işlerle çalışıyor. Sokaklarda yaşadığı dönem boyunca son derece zorlu günler geçirdiğini görüyoruz kaynaklarda. Bu dönemlerde hayatta kalmasını sağlayan şey çizdiği resimler olmuş. Soğuk ve açlıkla mücadele ettiği bu dönemlerde Hitler'in ana gelir kaynağı çizdiği resimlermiş. Resimlerini satarak para kazandığı zamanlarda sıcak bir otele veya yurda yerleşiyormuş. Daha sonra 3 yıl boyunca bir devlet yurdunda yaşamaya başlıyor. 3 yılın sonunda 1. Dünya Savaşı patlak. Boyunca son derece zor günler geçirdi.

önemi daha var. Çünkü Hitler'in meşhur kısa bıyıklarının sebebi de hardal gazı. Savaş sırasında Alman askerlerine dağıtılan gaz maskeleri sebebiyle askerler bıyıklarını kısaltmak zorunda kalıyorlar. Hitler'in kısa bıyıkları da işte bu sebeple ortaya çıkmış. Bundan önce Hitler'in oldukça uzun bıyıkları olduğunu söylüyor kaynaklar bize. Yine çok konuştum. İki güzel şarkı dinleyelim mi?

Gül Güne Gül'le de bugün insanları konuşuyoruz. Eyfel Kulesi'ni iki kez satarak tarihe geçen Victor Lustig'den bahsetmek istiyorum şimdi de size. Dedim ya, ünlüleri de var, ünsüzleri de var. İnsanlar dünyadan geçip gitmişler ve anılarını bırakmışlar dünyaya. Konu dolandırıcılık olduğunda biliyorsunuz dünyanın dört bir yanından akla hayale sığmayacak örneklerle karşı karşıya kalıyoruz zaten. İşte Victor Lustig de bu örneklerden bir tanesi. Eyfel Kulesi'ni iki kez satarak tarihe geçen Lustig bununla da sınırlı kalmıyor. Hapse gönderildikten sonra oradan bile kaçıyor. Çocukluğunda mükemmel öğrenci olarak anılıyor. Çok parası olmayan mütevazi bir ailede dünyaya geliyor Victor. Zeki bir çocuk, birkaç dil biliyor ve öğretmenleri ona hayranlık duyuyorlar. Okul yıllığında yazılanlara göre mükemmel de bir öğrenci. Öğrenciler arasında da son derece popüler. Kızlarla flört ediyor, erkeklerle yakın dostluklar kuruyor. İlerleyen yıllarda da başarılı bir öğrenciden çok daha fazlası olduğunu herkese gösteriyor. Bir gün okulda başı belaya giriyor. İddialara göre bir çocuğun üçkağıtçılık yaptığını görüyor ve onunla yüzleşmeye karar veriyor. Olaylar büyüyor ve bir kavgaya dönüşüyor. Kavga kontrolden çıkınca Lustig kötü bir şekilde dayak yiyor. Bu olaydan o kadar etkileniyor ki tüm karakteri değişiyor ve hayatta kalmak için açgözlü insanlardan çalmaya başlıyor. Bilinen tüm numaraları mükemmelleştirerek dünya çapında bir suçluya dönüşüyor. Birkaç yılını gemilerde gezerek, kokteyllerini yudumlayarak ve yeni hedefler bularak geçiriyor. İşte pahalı kıyafetler giyen, mücevherlere sahip olan kadınları çeşitli numaralarla ağına düşürüyor. Yalnızca kadınları etkilemekle kalmıyor, aileleri de tabii etkisi altına alıyor. Kadınların zengin ailelerinden çeşitli anlaşmalarla paralar koparıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla biliyorsunuz gemi seyahatlerini kısıtlayan bazı yaptırımlar geliyor. Daha fazla kurban bulamayan Lustig planını değiştirmek durumunda kalıyor bu sebeple. Rumen kutusu adında bir kutuyla birçok insanı kandırıyor. İddiaya göre de bu kutuya koyduğunuz para saatler içerisinde kendisini katlıyor. Texas şerifi de dahil olmak üzere pek çok kişi buna inanmış. Lustig bu basit kutuyu birkaç bin dolara şerife bile satıyor. Şerif kutunun çalışmadığını fark ettiğinde Lustig tabii çoktan eyaleti terk ediyor. Şerif pes etmiyor ama Lustig'i Chicago'ya kadar kovalıyor. Ardından çalışan bir kutu vermesini istiyor kendisinden yakaladıktan sonra. Yani aslında Lustig'in onu dolandırdığını bile fark etmiyor. Fırsatın ayağına geldiğini düşünen Lustig kutuyu yanlış kullandığı için Şerif'i bir de azarlıyor. Bunun üzerine Şerif özür dileyerek geri dönüyor. Lustig gerçekten öylesine bir insan ki Al Capone'u bile dolandırıyor. Al Capone bir iş için Lustig'e 50 bin dolar veriyor. Lustig bu parayı daha fazla insanı dolandırmak için kullanıyor. İşin sonunda Al Capone'a payını vermek yerine işin battığını söyleyerek özür diliyor. Elinde kalan paranın bir kısmını geri vermeyi de ihmal etmiyor. Lustig'in dürüstlüğünden etkilenen Al Capone onu 1000 dolarla ödüllendiriyor. Bu arada Lustig 1925 yılında Eyfel Kulesi ile ilgili bir gazete haberine rastlıyor. Kule inşa edileli 40 yıl olmuş ve tadilattan geçmesi gerekiyor. Tadilatlar o kadar kapsamlı ve pahalı ki pek çok vatandaş kulenin yıkılıp hurdacılara satılması gerektiğini düşünüyor. Peki hurdaları kim satın alacak dersiniz? Lustig 5 hurda satıcısıyla bir toplantı ayarlıyor ve kendini devlet memuru olarak tanıtıyor. Konu hala tartışmalı olduğu için toplantıya katılanlardan bu bilgileri gizli tutmalarını istiyor. Her bir hurda bayisine kule için bir teklif vermesini istiyor. Ardından en yüksek teklifi verenden parayı alarak yok oluyor. Tabii bunu yaparken toplantı yaptığı erkeklerin karakterlerini de analiz etmeyi ihmal etmemiş. Hırslı erkekleri not alarak gelecekte dolandıracağı kişileri de belirlemiş. Tabii Eyfel Kulesi'ni ikinci kez satmayı deniyor ama hurdacılardan bir tanesi şüpheleniyor ve polise haber veriyor. Apar topar Amerika'ya kaçan Lustig oradan dolandırıcılığa devam ediyor. Ama işler çığırından çıkıyor tabii, ufak bir hata yüzünden yakalanıyor. Yakalandığında elinde tuhaf bir anahtar varmış. Bu anahtarın evindeki gizli bir dolabı açtığını söylemiş. Yine polisleri dolandırmaya çalışmış. Yargılanmış ve hapse mahkum edilmiş. Buradan da temizlikçi kılığına girerek firar etmiş. Tabii kısa bir süre içinde tekrar yakalanıyor ve yüksek güvenlikle Alcatraz hapishanesine gönderiliyor. 1947 yılında zatürreden hayatını kaybediyor. Ve onların Victor Lustig'i varsa bizim de Sülün Osmanlarımız falan var biliyorsunuz. Yine geçmiş programların bir tanesinde konuşmuştuk Türkiye'nin en ünlü dolandırıcılarını.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de bugün size insanları anlatıyorum. Ünlüsünden ünsüzüne, dünyadan o kadar çok insan gelip geçti ki. Marilyn Monroe'yu da anlatmak isterim müsaadenizle. Hollywood'un en ikonik figürüdür çünkü. Yeryüzünde yaşamış en büyük yıldızlardan da bir tanesidir. Yıllar önce yaşamını yitirdiği halde hakkındaki tartışmalar ve efsaneler bugün bile devam ediyor biliyorsunuz. Monroe'nun gösterişli ve bir o kadar da trajik yaşamı bugün bile milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Hal böyle olunca günümüzde Monroe hakkında onlarca sanat eseri üretiliyor. Marilyn Monroe efsanesi yaşamaya da bu sayede devam ediyor. Kısaca tarihin gördüğü en önemli figürlerden bir tanesi. Ona duyulan hayranlık hiçbir zaman azalmıyor. İlk olarak yaşam öyküsünü anlatayım istiyorum ama iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

Güne Gül'le de bugün insanları konuşmaya devam ediyoruz. Marilyn Monroe'yu anlatıyordum size. Gerçek adı Norma Jean, 1 Haziran 1927'de dünyaya geliyor. Los Angeles'ta bu arada. Biyolojik babasını hiçbir zaman tanımıyor Monroe. Çocukluk dönemini annesi ve büyükannesiyle geçiriyor. Fakat annesi ve büyükannesi zihinsel sorunları nedeniyle sık sık akıl hastanesinde yatmak durumundalar. Norma Jean henüz 16 yaşındayken Jim adında bir adamla evleniyor ve 4 yıl boyunca birlikte olan çift 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ayrılıyorlar. 2. Dünya Savaşı sırasında Kaliforniya'da bir mühimmat fabrikasında çalışan Monroe, yaşamının tamamen değişmesine neden olacak fırsatı da zaten burada yakalıyor. Monroe burada bir fotoğrafçı tarafından keşfediliyor ve bu sayede modellik kariyeri başlıyor. Başarılı bir modellik kariyerinden sonra Hollywood'a da denemeye karar veriyor. İlk olarak 1947'de küçük bir filmde rol oynuyor. Asıl çıkışını da 1953 yılında Niagara isimli bir filmle gerçekleştiriyor. Bu film Monroe'nun dünyaca tanınan bir yıldız haline gelmesini sağlayacak maceraların ilk adımı aslında. Popülerliği hızla yükselen Monroe, Amerika'nın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline tabii geliyor bu sayede. Amerika'nın en sevilen ismi 1954 yılında Kore'de Amerikan askerleri için bir dizi gösteri gerçekleştiriyor. Toplamda 100 bin asker için sahneye çıkan Monroe ulusal bir kahraman haline geliyor sonrasında. Bu arada bir fotoğrafçıyla fotoğraf çekimleri de Monroe'nun imajını önemli ölçüde değiştiriyor. Artık güzelliğin, aşkın sembolü haline geliyor. 1950'li yıllar boyunca oynadığı filmler Monroe'nun uluslararası şöhrete kavuşmasını da sağlıyor. Monroe bütün dünyada adından söz ettiren, ilgiyle takip edilen bir süperstara dönüşüyor. 1954 yılında Amerikalı ünlü bir beyzbol oyuncusuyla evleniyor. İki popüler ismin evliliği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ünlü çiftin ayrılması da bir uzun sürmemiş. Evlendikten sadece 9 ay sonra boşanmışlar. Ayrılığın sebebi olarak da kıskançlık krizleri ve öfke patlamaları gösterilmiş. Marilyn Monroe şöhretin zirvesinde fakat oyunculuk kariyerinden pek de memnun değil. Kendisini daha iyi ifade edebileceği farklı filmler yapmak istiyor. Özellikle de 1950'lerin sonlarına doğru oynadığı filmler Monroe'nun bir aşk tanrıçasından çok daha fazlası olduğunu bütün dünyaya göstermesini sağlıyor. Bu dönemdeki işleri Monroe'nun komedyen olarak da ünlenmesini sağlıyor. Monroe 3. ve son evliliğini Hollywood'un ünlü oyun yazarlarından Arthur Miller'la gerçekleştiriyor. 1956 yılında evlenen çift 1961 yılında ayrılıyor. Bu arada biliyorsunuz Kennedy ile Marilyn Monroe ilişki iddiaları da mevcut. Marilyn Monroe 1962 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy'nin doğum günü için düzenlenen bir gecede sahne alıyor. O geceden sonra Monroe ile Kennedy arasında bir aşk başladığı dedikodusu ortalıkta dolaşmaya başlıyor tabii. Böyle bir olayın dedikodu olarak ortaya atılması büyük bir skandal. Marilyn Monroe kısa fakat gösterişli yaşamında pek çok engelle de karşılaşmış ve sonunda dünyaca ünlü bir ikon haline geliyor. Ancak bu gösterişli yaşam beraberinde pek çok yeni soruna da neden olmuş. 1962 yılının 5 Ağustos günü Kaliforniya'daki evinde aşırı dozda sakinleştirici alması sebebiyle yaşamını kaybediyor. Monroe öldüğünde sadece 36 yaşında. Ölümünün bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu bugün bile hala biliyorsunuz tartışılmaya devam ediliyor.

0: güle güle, güle güle güle.
1: Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doktor Zafer Demircan'la Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na ise Tuğamiral Alparslan Baysal atandı. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik göstergelerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara gerilerken ithalat %10 artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Böylece Mersin'in dış ticaret açığı 1 milyar doların üzerine çıktı. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki bir şahsı vurmak için kente geldiklerini söylediler. Mersin'in Erlemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzayı ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı. Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyelerde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerle yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ürünlerimiz zincir marketlerde satılan ürünlerden daha kaliteli. Fiyatlar da kişilerin tercihlerine göre değişecektir," dedi. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi. Arıcılar Kınalı Taş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretilen balları sağım makinesinden geçirdi.
2: Hava durumu.
1: Marmara bölgesi dışında ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil. Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: Ayakkabım eskidi ve mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş anında. Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır bağışsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
14: Radyo Ülke.

size insanları anlatıyorum. İster hayal kahramanı olsun, ister gerçekten yaşamış insanlar olsun, ünlü olsun, ünsüz olsun. Hiç fark etmez. İlginç bulduklarımı anlatmaya devam ediyorum size. Noel Baba ve gerçek hikayesini bilmek ister misiniz? Santa Claus veya Kris Kringle olarak da biliniyor biliyorsunuz Noel Baba. Gelenekleriyle ilgili çok da uzun bir tarihe sahip. Günümüzde Noel Baba böyle beyaz saçlı, sakallı, göbekli, sevimli, tonton bir yaşlı olarak tasvir ediliyor. Noel Baba, Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere böyle gizlice girerek çocuklara hediyeler bırakıyor. Elbette önce elflerle birlikte oyuncaklar yapıyor. Çocukların mektuplarla bildirdikleri hediyelerini uçan rengeyenin çektiği kızağına koyuveriyor. Sonra evlere bacadan girerek hediyeleri bırakıyor. Ve bir gün içinde tüm dünyayı dolaşarak kendisinden istenilen hediyeleri Noel ağacının altına bırakıyor, değil mi? Günümüzde herkesin bildiği hikaye tam olarak böyle. Peki aslında Noel Baba kim? Bu efsaneler nasıl ortaya çıkmış dersiniz? Hemen anlatayım. Noel Baba kimdir sorusunun cevabı aslında yüzlerce yıl geriye. Aziz Nikolaos adlı bir keşişe kadar uzanıyor. Nikolaos'un milattan sonra 280 civarında günümüz Türkiye'sinde Patara'da doğduğuna inanılıyor. Dindarlığı ve nezaketiyle çok takdir edilen Aziz Nikolaos birçok efsaneye de konu oluyor biliyorsunuz. Kendisine miras kalan tüm servetini bağışlıyor. Yoksullara ve hastalara yardım etmek için kırsal bölgelere seyahat ettiği de söyleniyor. Nikolaos iyi kalpliliği ve cömertliğiyle de son derece meşhur. Yoksulluk nedeniyle fuhuşa sürüklenecek olan 3 genç kızın çeyiz masraflarını ödeyip evlendirdiğine ve bir kasap tarafından öldürülüp tuzlu suya basılan 3 çocuğu dirilttiğine inanılıyor. Uzun yıllar boyunca Nikolaos'un popülaritesi yayılıyor ve çocukların ve denizcilerin koruyucusu olarak tanınıyor. 6 Aralık Aziz Nikola günü olarak kutlanıyor. Bu tarihte birçok ülkede çocuklara hediyeler veriliyor ve büyük alışverişler yapılıyor. Her şeye rağmen Aziz Nikolaos'un varlığını destekleyen tarihi bir doküman mevcut değil. Ama dediğim gibi doğduğu yer Patara olarak kabul ediliyor. Gençliğinde Filistin ve Mısır'ı dolaşıyor. Likya'ya döndükten sonra psikopos oluyor. Roma İmparatorluğu döneminde bir dönem tutuklanıyor. Büyük Konstantin döneminde serbest bırakılıyor ve 325 yılındaki İznik Konsili'ne katılıyor. Öldükten sonra da kilisenin mezarlığına gömülüyor.

0: Taşmaş.
1: Ay. Bugün size Gül Güne Gül'le de insanları anlatıyorum. Bıçakçı Petri'den bahsetmek isterim. Galata canavarı lakaplı Osmanlı İmparatorluğu'nun en korkunç seri katili kendisi. Tarihin tabii farklı dönemlerinde hani bulundukları coğrafyalarda dehşet saçan pek çok seri katil ortaya çıkmış biliyorsunuz. İşte Bıçakçı Petri isimli adam da tarihin gördüğü en korkunç seri katillerden sadece bir tanesi. İstanbul'un ve Osmanlı'nın ilk seri katillerinden de ilk defa bir insanı öldürdüğünde 13-14 yaşlarındaymış ama küçük yaşlarda işlediği bu cinayet Petri'nin son cinayeti olmamış. Ömrünün büyük bölümünü öldürdüğü insanların akrabalarından kaçarak geçirmiş. Kısa yaşamı boyunca 14 kişiyi öldürdüğü kaynaklarda yazıyor. Eli kanlı ve korkunç bir katil olan Petri'nin namı başta Galata olmak üzere bütün İstanbul'a da yayılıyor. Böylece Bıçakçı Petri ayrıca Galata canavarı olarak tanınmaya başlanıyor. Ama ne yazık ki Petri'nin yaşamının ilk yıllarına dair detaylı bilgiler yok. Buna rağmen Petri'nin nasıl Galata canavarına dönüştüğünü anlamamıza yardımcı olacak bazı detaylar mevcut. Gayrimeşru bir ilişki sonrasında dünyaya gelen Petri hem babasını hem de annesini erken yaşta kaybediyor. İşte bu nedenle bir balıkçı meyhanesinde çalışmaya başlıyor. Petri burada çalıştığı sıralarda kendisine sarkıntılık eden sarhoş bir kaptanı 1871 yılında kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Ada halkı nefsi müdafaa olarak gördükleri bu olay için Petri'yi suçlamıyorlar. Hatta adadan kaçmasına yardımcı da oluyorlar. Petri, Kaptan Lefteri isimli bir adamın mürettebatı arasına katılıyor ve doğup büyüdüğü adadan ayrılıyor. İşte Petri'yi Galata canavarına dönüştürecek hikaye de bu şekilde başlıyor. Elbette hani bu süreçte korkunç seferlere çıkmışlar. Çünkü Kaptan Lefteri tehlikeli bir deniz haydutu. Petri'nin yaşamı denizlerde zorluk içerisinde geçmeye devam etmiş. Kaptansa 1874 yılında Galata'ya ayak basıyor. Bu tarihten sonra Petri'nin hikayesi bir kez daha hem de daha büyük zorluklara meydan verecek şekilde değişiyor. Petri ikinci cinayetini Galata'ya yeni geldiği dönemde işliyor. Henüz 17-18 yaşlarında bir genç fakat şimdiye kadar iki insanı öldürmüş. İstanbul'un eğlence merkezi gece hayatı Galata'da biliyorsunuz o dönemlerde. Eğlenceler, işte tartışmalar, kavgalar hepsi en çok Galata'da yaşanıyor. Petri ilk kez ayak bastığı bu Katolik dünyadan oldukça etkileniyor. Ve belki de Galata'nın büyüsüne kapılarak burada ikinci cinayetini işliyor. Üstelik bu seferki kurbanı kendisini bir adaya kaçıran Kaptan Lefteri. Petri kaptanı da tam kalbinin ortasından bıçaklayıveriyor. Üstelik öldürdüğü kaptanın mücevherlerini de çalarak kayıplara karışıyor. Bu cinayetinden kısa bir süre sonra bir meyhanede tartıştığı genç bir adamı da öldürüyor. Fakat bu seferki cinayet silahı bir bıçak değil tabanca ama bu cinayet Petri'nin yaşamında bir kez daha önemli bir kırılma yaratıyor. İstanbul'da kaçak konumuna düşüyor. İşte bu sebeple de sürekli kaçmaya başlıyor. Ama doğduğu topraklarda Petri'yi bekleyen başka büyük bir tehlike var. Kaptanın akrabaları Petri'nin peşine düşüyor ve öldürmeye kararlılar. Petri kaptanın akrabalarıyla baş edemeyeceğini anlayınca bir kez daha kaçmaktan başka çaresinin kalmadığını anlıyor. Bu seferki adresi Sicilya. Ancak kaptanın akrabaları Petri'nin peşini burada da bırakmıyor. Petri'nin yaşamının bu dönemi sürekli ölüm korkusuyla kaçarak geçiyor. Önce İtalya'da farklı bir şehre, oradan da Beyrut'a kaçıyor. Yani bu süre zarfında gemilerde çalışıyor ama Beyrut'a geldiği zaman oradaki eğlence alemlerinden de geri durmuyor. Bir süre sonra kaptanın akrabalarının Beyrut'a kadar geldiklerini öğreniyor. 1876 yılında kendisini öldürmek için Beyrut'a gelen birini daha öldürüyor. Petri bu cinayete de imzasını atmış. Düşmanını tam kalbinden bıçaklıyor. Daha sonra İtalyan bir kaptanın gemisiyle Beyrut'tan alınıyor. Gemide Selanik'ten İstanbul'a şarkıcılık yapmaya giden Esther isimli bir kadınla tanışıyor. İkili İstanbul'a birlikte ayak basıyorlar. Çünkü hem polis hem de kaptanın akrabaları Petri'nin peşinde. Ama Petri zaman zaman İstanbul'un farklı yerlerinde dolaşıyor. Esther'in çalıştığı meyhaneye gidiyor. İstanbul'un yeraltı dünyasına kendini hatırlatmaktan geri durmuyor. Bu anlardan birinde kaptanın yakınlarından olan Toma isimli birinin saldırısına uğruyor. Fakat bu düellodan da galip ayrılıyor. Bıçakçı Petri bu düşmanını da kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Cinayetler tabii ki oldukça farklı hikayelerle devam ediyor. Hepsini anlatmayacağım size. Süremiz sınırlı biliyorsunuz. Bıçakçı Petri'nin 1880 yılında Galata'da öldürüldüğünü söyleyeyim. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bıçakçı Petri'yi ölüme sürükleyen şey Galata'da tanıştığı Magdalena isimli bir kadın. Petri tanıştıkları geceyi bu kadınla birlikte geçiriyor ama kadın gerçekte Kaptan Lefteri'nin kızı. O esnada 24-25 yaşlarında olan Bıçakçı Petri ertesi sabah evden ayrılacağı sırada Kaptan Lefteri'nin kardeşi Lombo tarafından öldürülüyor. Böylece en az 14 insanı öldüren Osmanlı'nın ilk seri katillerinden Galata canavarı Bıçakçı Petri'nin hikayesi de sonlanmış oluyor. Gölgem mi

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gürek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 385 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor FK'yı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
6: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
16: Radyo Ülke.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doktor Zafer Demircan'la Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na ise Tuğamiral Alparslan Baysal atandı. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik göstergelerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara gerilerken ithalat %10 artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Böylece Mersin'in dış ticaret açığı 1 milyar doların üzerine çıktı. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki bir şahsı vurmak için kente geldiklerini söylediler. Mersin'in Erlemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzayı ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı. Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyelerde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerle yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ürünlerimiz zincir marketlerde satılan ürünlerden daha kaliteli. Fiyatlar da kişilerin tercihlerine göre değişecektir," dedi. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi. Arıcılar Kınalı Taş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretilen balları sağım makinesinden geçirdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara bölgesi dışında ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İtman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her mesele.
1: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Etsy'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doktor Zafer Demircan'la Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na ise Tuğamiral Alparslan Baysal atandı. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik göstergelerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara gerilerken ithalat %10 artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Böylece Mersin'in dış ticaret açığı 1 milyar doların üzerine çıktı. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki bir şahsı vurmak için kente geldiklerini söylediler. Mersin'in Erlemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzayı ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı. Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyelerde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerle yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ürünlerimiz zincir marketlerde satılan ürünlerden daha kaliteli. Fiyatlar da kişilerin tercihlerine göre değişecektir," dedi. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi. Arıcılar Kınalı Taş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretilen balları sağım makinesinden geçirdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara bölgesi dışında ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Bazen 80'ler.
20: Oturmuşum, oturum.
19: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
21: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Firdun Düzağaç'ın Köprüden Önce Son Çıkış isimli ikinci solo albümünün en güzel şarkılarından bir tanesi Aşkın E Hali bugün Retro'nun da açılış şarkısıydı.

Sibel Bilgiç Alışamadım albümünü 1996 yılında çıkardı ve albümün en keyifli yaz bitiş şarkısı. Yazlar bitti, sonrasında retroya Harun Kolçak'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız. Şarkı

Sözler Sezen Aksu, müzik Paulo Poal, düzenleme ise Onla Tunç. Aşkın Nur Yengi'nin ilk albümünden başka bir şeyi çaldım sizlere ve retro devam ediyor. Çelik'le 1997 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Selam Söyle.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor.
16: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasımgül Ek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canların da her an yanlarında oluyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan Büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan Patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
15: Radyo Ülkü.
17: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
18: Her zaman, her yer.

Ben Yolun albümünden çok keyifli bir Özdemir Erdoğan şarkısı Duyduk Duymadık Demeyin sonrasında Robert Hatemo'nun Sihirli Değnek albümüne gidiyoruz. Şarkımızsa Yan Bahçe.

MTV Müzik Jürisi'nin 2010 yılı oylarıyla son 10 yılın en iyi albümlerinden bir tanesi Candan Erçetin'den Elbette'yi dinledik. Yıl 2000 ve bugün kapanış şarkımız 1992 yılına ait Kayağı'nın Odalarda Işıksızım albümünden Nar Tanem ve Senin Sevgin. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Dijital Vatan Akademisi eğitim programı bugün başladı. Programın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli." dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Radyo Ülkü 24 saat

cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: 11.99.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
0: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
0: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
0: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gürek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doktor Zafer Demircan'la Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na ise Tuğamiral Alparslan Baysal atandı. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik göstergelerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara gerilerken ithalat %10 artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Böylece Mersin'in dış ticaret açığı 1 milyar doların üzerine çıktı. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki bir şahsı vurmak için kente geldiklerini söylediler. Mersin'in Erlemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzayı ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı. Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyelerde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerle yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ürünlerimiz zincir marketlerde satılan ürünlerden daha kaliteli. Fiyatlar da kişilerin tercihlerine göre değişecektir," dedi. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi. Arıcılar Kınalı Taş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretilen balları sağım makinesinden geçirdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara bölgesi dışında ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz?
1: Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü. Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başlayın.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Yolunuz da açık olsun.
9: Radyonuz. Radyo Ülkü.
11: Son 2 3

0: güzel bir pazartesi günü hafta başlasın bakalım. Bütün yoğunluğuyla ve tabii ki bütün güzelliğiyle. Gül güne gülle de her zaman olduğu gibi bugün de tam da zamanında başlıyor. Hoş geldiniz.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini.

size insanları anlatmak istiyorum. Dünya üzerinden o kadar çok insan gelmiş geçmiş ki. Bazıları iz bırakmış, bazıları böyle toz bile bırakmadan gitmiş. Ama tek ortak noktaları hepsi dünyadan gelip geçmiş. Konuşalım mı programda insanları? Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Gül Güne Gül'le de bugün insanları anlatacağımı söylemiştim size. Hayatını yoksullara ve hastalara adayan Rahibe Teresa'dan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Rahibe Teresa biliyorsunuz yaptığı fedakarlıklarla tüm dünyada tanınan bir insan haline geliyor. Dünyada önemsenmeyen ve değer görmeyen insanlara yardım edip sevgi gösteriyor bütün hayatı boyunca. Yaptıkları için Nobel Barış Ödülü ile birlikte pek çok ödül de alıyor. Ve Katolik Kilisesi tarafından azize ilan ediliyor. Peki gerçek adının Agnes Gonca Boyacı olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorsanız epey şaşırdığınızı tahmin ediyorum. Ben de çünkü araştırmayı yaparken çok şaşırdım. 26 Ağustos 1910 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Üsküp'te dünyaya geliyor. 18 yaşında rahibe olmaya karar veriyor ve Hindistan'daki misyonerlik çalışmalarıyla tanınan Loreto hemşirelerine katılıyor. Teresa adını da zaten burada almış. Bir lisede Hristiyanlık ve coğrafya dersleri vermeye devam etmiş. 1944 yılında da bu lisenin müdürü oluyor. Teresa travmatik dönemlerin de şahidi oluyor. Bunlardan mesela ilki 1943 yılının Bengal kıtlığı, 1948'de de yaşadığı manastırı, bulunduğu yerin en yoksul insanlarıyla birlikte yaşamak için terk ediyor. Uzun yıllar boyunca bir grup rahibe ve rahibe Teresa oldukça az bir gelir ve yiyecekle yaşıyor. Yoksullar için gösterdiği çaba yerel halk ve Hintli politikacılar tarafından da hep takdir görmüş. 1950 senesinde de bir cemiyet kuruyor. Başlangıçta sadece 12 kişi varmış bu cemiyetin. Yıllar içinde dünyanın 450 noktasında 400 rahibenin görev yaptığı bir kurum haline geliyor. Tabi biliyorsunuz her canlının hayatının bir sonu var. 1997 yılında hayata gözlerini yumuyor rahibe Teresa. İki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında yine insanları konuşmaya devam edeceğiz.

Dünya üzerinden gelmiş geçmiş insanları konuşuyoruz. En görkemli piramidi inşa ettiren Firavun Keops'tan bahsetmek istiyorum bu kez de size. Antik Mısır biliyorsunuz tarihin gördüğü en ilginç ve gizemli medeniyetlerden bir tanesi. Mumyalama geleneği, işte ilginç yazı sistemi, efsaneleri, Antik Mısır hakkında bayağı bir konuşmuştuk geçtiğimiz programların bir tanesinde. Bugün bile büyük bir şaşkınlık geçiriyoruz Antik Mısır hakkında bir şeyler öğrenince. Antik Mısır'ın biliyorsunuz en önemli firavunlarından bir tanesidir Keops. Keops'un bilinen bir diğer adı da Khufu. Tanrı Khunum'dan geliyor. Zaman içinde bu tanrı Antik Mısır'da önem kazandığı için bu sebeple Keops'a bu ismin verildiği düşünülüyor. Keops'un M.Ö. 2589 ile 2566 arasında 23 yıl Antik Mısır'ı yönettiği tahminler arasında ama bu konuda tabii kesin bir bilgi yok biliyorsunuz. Bunun sebebi oldukça ilginç. Antik Mısır'ın en önemli tarihi kaynakları arasında sığır sayım belgeleri Keops'un firavunluk dönemine dair tartışmalı sonuçlar ortaya koyuyor. Keops'un döneminde sığırların yılda kaç kez sayıldığı bilinmiyor. İşte bu durum Keops'un hükümdarlık süresiyle ilgili bilgilerin netlik kazanmasının önüne birazcık geçiyor. Buna rağmen bu konuda kesin olan tek şey var ki Keops'un ortalama 26 yıl boyunca Antik Mısır'a hükmettiği. Antik Mısır'da bir gelenektir biliyorsunuz. Fazla eşe sahip olmak. Keops'un da iki tane eşi var. Üstelik biraz da korkunç. Keops'un iki eşi de Antik Mısır'ın geleneği olarak Keops'un üvey kardeşleri. İlk eşi bu arada en büyük çocuğunun annesi. Keops madenciliğe büyük bir önem vererek Mısır'ın gelişmiş bir maden endüstrisinin oluşmasını sağlıyor. Antik Mısır'ın önemli madencilik sahalarında Keops'a ait pek çok anıt günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve Keops'un önemli bir madenci olduğunun da ortaya çıkmasını sağlamış. Şimdi Keops tarafından inşa ettirilen Gize piramidinden de biraz bahsedeyim size. Gerçi geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ama Keops'un günümüze ulaşan en önemli miraslarından bir tanesi. Üstelik Keops'un bu eşsiz eseri dünyanın en büyük piramitlerinden biri olma unvanını aradan geçen binlerce yıla rağmen hala koruyor. Hatta 1311 yılında Lincoln Katedrali yapılana kadar dünyanın en büyük piramidiydi de diyebilirim. Elbette hani bu eşsiz eserinden bir an olsun ayrılmak istemeyen Keops'un mezarı da burada bulunuyor. İnşası 26 yıl boyunca sürmüş bu eşsiz yapının. Antik dünyanın da zaten 7 harikasından bir tanesi biliyorsunuz. Çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü dediğim gibi geçtiğimiz programların bir tanesinde zaten uzun uzun anlatmıştım size. Bu arada dünyanın en büyük ve en önemli yapılarından birini inşa ettirdiği halde Keops'un bütün bedenini betimleyen sadece bir tane figürü var. Bunu biliyor muydunuz? Üstelik bu betimleme son derecede küçük 1903 yılında Mısır'da keşfedilen Keops heykelciği sadece 7,5 santim boyutu. Bu heykelde Keops otururken tasvir edilmiş. Heykelciğin Firavun öldükten sonra yapıldığı tahmin ediliyor. Firavun Keops'un oldukça geniş bir ailesinin olduğundan da bahsetmek isterim size. 14 çocuğundan 9'u erkek, 6'sı kız. 9 erkek çocuğundan ikisi ilerleyen dönemlerde yine Firavun oluyorlar ve onlar da tıpkı Keops gibi kendi piramitlerini inşa ettiriyorlar. Sanıyorum çok da şaşırmadım.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sati asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda yapılacak asfalt çalışması nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi itibariyle kuzey yönü trafiğe kapatılarak ulaşım güney yönünden sağlanıyor. Öte yandan Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi 36.121 ve 36.132 sokakta yapılacak asfalt çalışması nedeniyle de 17 Ağustos Pazartesi itibariyle her iki sokak trafiğe kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan ve hastalanan canlarında her an yanlarında oluyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen taleplere anında dönüş yapan büyükşehir ekiplerim, sokakta yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan patili dostların tamamen sağlıklarına kavuşup sıcak bir yuva bulana kadar tedavisini hayvan bakım evlerinde en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Özel gereksinimli her yurttaşın kentteki hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesini önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yurttaşları ve ailelerinin Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Etkinlikte doğa yürüyüşü, gezim ve yapraklardan bitki tahmini gibi birçok aktivite yapıldı. Görme engelli vatandaşlar etkinlik sayesinde doğada beyaz bastonlarıyla özgürce yürüme şansı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyetlerini yürüten Mersin Sinema Ofisi tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve vatandaşları nitelikli filmlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Kültür Park'ta devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri'nin 3. gösteriminde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz, sahipsiz kedi kısırlaştırma hizmeti devam ediyor. Sokaklardaki kedi popülasyonunu dengede tutmak amacıyla verilen hizmet, salı ve çarşamba günleri 10-15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve randevu için irtibat Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün Gül Güne Gül'le de insanları konuşuyoruz. Atatürk'ü etkilemeyi başaran dünyaca ünlü Türk illüzyonist Zati Sungur'u anlatacağımı söylemiştim size. Hasan Zati Sungur 1914 yılında denizcilik makine mektebi sınavlarını birincilikle kazandıktan sonra staj yapmak üzere Almanya'ya gidiyor. Ama tabii 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki bağlantı kesilince ülkesine dönemiyor. İllüzyona çok saygı duyuyor Sungur. Önce iskambil kağıtlarıyla numaralar yapmaya başlıyor. Daha sonra da farklı gösterilere yöneliyor. Zaman içinde iyi bir illüzyonist oluyor ve kendi ekibini kuruyor. Sungur 1936 yılında İstanbul'a dönüş yapıyor ve gelir gelmez bir performans sergiliyor. Ayrıca Atatürk için de bir gösteri yapıyor. Atatürk Sungur'un gösterisini izlerken adeta büyüleniyor. Aslında çocukluğundan beri illüzyona yeteneği varmış, ilgileniyormuş illüzyonla. Askeri eğitimi sırasında iskambil kartlarıyla numaralar yapmış ve bu numaralarla arkadaşlarını hep şaşırtmış, eğlendirmiş. Bunun üzerine de farklı gösteriler üzerinde çalışmaya başlamış. Gündüzleri fabrikada çalışıyormuş, akşamları da Köln'deki kabarelerde sahneye çıkıyormuş. Bir gösterisini de tesadüfen Almanların bir illüzyonisti ve arkadaşları izlemiş. Sungur'un performansını çok beğenmişler. Onun 1920 yılında Berlin'deki bir tiyatroda sahneye çıkmasına da yardımcı olmuşlar. Sungur buradaki gösterisiyle büyük beğeni toplamayı başarmış. Ardından bir grup sanatçıyla birlikte işte İtalya, Fransa, İspanya, Kuzey Amerika ve son olarak da 1922 yılında Güney Amerika'ya kadar seyahat etmiş. Sungur aradan bir yıl geçtikten sonra kendi ekibini kuruyor. Richmond Takma adını alarak 2 saatlik gösteriler yapıyor. Yıllar geçtikçe uluslararası bir üne kavuşuyor. Zati Bey sahne adını kullanmaya başlıyor sonrasında ve Şili, Brezilya, Arjantin ve Paraguay'ın büyük tiyatrolarında 14 yıl boyunca her gece gösterilerini sergiliyor. Bu dönemde 10 tonluk illüzyon malzemesi, 12 yardımcısı ve 2 kamyonuyla turne yapıyormuş. Ama ne yazık ki insanların hayatları sınırlı biliyorsunuz. 6 Temmuz 1984 tarihinde de İstanbul'da gözlerini hayata kapatıyor.

Gülgüne Gül'le de bugün size iyisiyle kötüsüyle insanları anlatıyorum. Adolf Hitler var sırada. Tarihin gördüğü en acımasız liderlerden bir tanesi biliyorsunuz. Milyonlarca insanın yaşamını yitirmesinden sorumlu olan isim. Hitler'in bu acımasızlığı ve kötülüğü o kadar büyük boyutlardaydı ki diyor kaynaklar. Üzerinden uzun yıllar geçtiği halde izleri bugün bile ortadan kalkmış değil biliyorsunuz. Biraz size çocukluğunu anlatayım. 20 Nisan 1889'da Avusturya'nın Almanya sınırına yakın bir kasabasında dünyaya geliyor. Babası gümrük memuru ama ailesine bağlı bir insan değil. İş yerinde uzun saatler geçirdikten sonra eve dönmek yerine dışarıda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu sebeple Hitler'in babasıyla hiçbir zaman ilişkisi iyi olmamış. Baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen Hitler'deki boşluğu annesi doldurmuş. Annesi sevecen, anlayışlı bir hanımefendiymiş aslında. Bu sebeple Hitler annesine büyük bir sevgi duyarmış ve ona son derece bağlı bir çocuk olarak büyümüş. Öyle ki gittiği yerlerde annesinin fotoğrafını bir an olsun bile yanından ayırmazmış. Hatta 1945 yılında intihar ettiğinde bile annesinin fotoğrafı Hitler'in masasındaymış. Kaynaklar böyle söylüyorlar. Çocukluk dönemlerinde fiziksel şiddete maruz olabileceği tarihçiler arasında yaygın bir kanaat ama 2005 yılında bulunan bazı belgeler bu kanaatin oldukça yüksek bir ihtimale dönüşmesine neden oldu. 2005 yılında Adolf Hitler'in kardeşlerinden birisine ait olan günlükler keşfediliyor. Günlükte yazılanlara göre Hitler babasını sertliğe zorluyor. Babasının Hitler üzerinde sertlikle kurmaya çalıştığı otoriteye karşılık annesi Hitler'e sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. İşte bu bilgiler sebebiyle bazı tarihçiler Hitler'in çocukluk dönemiyle bu acımasızlık dönemleri arasında bir bağ olabileceğine de inanıyorlar. Daha sonraki eylemlerine baktığımızda çok zıt gibi görünse de bir dönem rahip olmak istediğini yazıyor bize kaynaklar. Elbette bunda koyu bir Katolik olan annesinin de etkisi var. Henüz 8 yaşındayken kilise korosuna katılmış, hatta daha iyi şarkı söyleyebilmek için özel dersler bile almış. Son derece içe dönük ve yalnız bir çocuk olduğunu görüyoruz araştırdığımızda. Sadece bir tane arkadaşının olduğunu yazıyor kaynaklar. Ama Hitler bu tek arkadaşına bile özenli veya sevecen davranmamış. Çünkü August yıllar sonra bir kitap yazıyor. Tanıdığım Genç Liderler kitabı. Hitler'i otoriter ve hükmetici olarak tanımlıyor bu kitapta. Annesi 1907 yılında hayata gözlerini kapatıyor. Adolf Hitler o zaman 18 yaşında. Annesinin ölümüyle hayattaki tek destekçisini de yitirmiş oluyor. Üstelik Hitler o dönem Viyana Sanat Akademisi'ne girmeye çalışan genç de bir ressam. Ne var ki akademiye yaptığı başvurular kabul edilmiyor. Akademi Hitler'in yeteri kadar yetenekli bir ressam olmadığına karar veriyor çünkü. Hitler'in ressam olma hayallerinin sona ermesi ve aynı sıralarda annesinin ölümü sebebiyle Hitler oldukça zorlu bir döneme giriyor. Bu dönemin sonunda sokaklarda yaşamaya başlıyor ve 4 yıl boyunca bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Geçinebilmek için gündelik işlerle çalışıyor. Sokaklarda yaşadığı dönem boyunca son derece zorlu günler geçirdiğini görüyoruz kaynaklarda. Bu dönemlerde hayatta kalmasını sağlayan şey çizdiği resimler olmuş. Soğuk ve açlıkla mücadele ettiği bu dönemlerde Hitler'in ana gelir kaynağı çizdiği resimlermiş. Resimlerini satarak para kazandığı zamanlarda sıcak bir otele veya yurda yerleşiyormuş. Daha sonra 3 yıl boyunca bir devlet yurdunda yaşamaya başlıyor. 3 yılın sonunda 1. Dünya Savaşı patlak veriyor ve bunun üzerine gönüllü olarak orduya yazılıyor. 1914 yılında da 1. Dünya Savaşı'na katılmak için Belçika'ya gidiyor. Bu arada 1918 yılında Hitler'in de aralarında bulunduğu Alman Birliği'ne Hardal gazı saldırısı düzenleniyor ve bu saldırı sebebiyle Hitler geçici olarak kör oluyor. Almanya'daki bir hastaneye kaldırılıyor. Öte yandan Hardal gazının Hitler'in yaşamında bir başka önemi daha var. Çünkü Hitler'in meşhur kısa bıyıklarının sebebi de Hardal gazı. Savaş sırasında Alman askerlerine dağıtılan gaz maskeleri sebebiyle askerler bıyıklarını kısaltmak zorunda kalıyorlar. Hitler'in kısa bıyıkları da işte bu sebeple ortaya çıkmış. Bundan önce Hitler'in oldukça uzun bıyıkları olduğunu söylüyor kaynaklar bize. Yine çok konuştum. İki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: Gül Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha merkezli El Cezira Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çamlıhemşin tüneli geçişini hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini hizmete açarak projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz dedi. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Belge almak isteyen öğrenciler velileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi.
3: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 4520, 0324 327 8899.
1: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
8: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
11: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo

Günegül'le de bugün insanları konuşuyoruz. Eyfel Kulesi'ni iki kez satarak tarihe geçen Victor Lustig'den bahsetmek istiyorum şimdi de size. Dedim ya, ünlüleri de var, ünsüzleri de var. İnsanlar dünyadan geçip gitmişler ve anılarını bırakmışlar dünyaya. Konu dolandırıcılık olduğunda biliyorsunuz dünyanın dört bir yanından akla hayale sığmayacak örneklerle karşı karşıya kalıyoruz zaten. İşte Victor Lustig de bu örneklerden bir tanesi. Eyfel Kulesi'ni iki kez satarak tarihe geçen Lustig bununla da sınırlı kalmıyor. Hapse gönderildikten sonra oradan bile kaçıyor. Çocukluğunda mükemmel öğrenci olarak anılıyor. Çok parası olmayan mütevazi bir ailede dünyaya geliyor Victor. Zeki bir çocuk, birkaç dil biliyor ve öğretmenleri ona hayranlık duyuyorlar. Okul yıllığında yazılanlara göre mükemmel de bir öğrenci. Öğrenciler arasında da son derece popüler. Kızlarla flört ediyor, erkeklerle yakın dostluklar kuruyor. İlerleyen yıllarda da başarılı bir öğrenciden çok daha fazlası olduğunu herkese gösteriyor. Bir gün okulda başı belaya giriyor. İddialara göre bir çocuğun üçkağıtçılık yaptığını görüyor ve onunla yüzleşmeye karar veriyor. Olaylar büyüyor ve bir kavgaya dönüşüyor. Kavga kontrolden çıkınca Lustig kötü bir şekilde dayak yiyor. Bu olaydan o kadar etkileniyor ki tüm karakteri değişiyor ve hayatta kalmak için açgözlü insanlardan çalmaya başlıyor. Bilinen tüm numaraları mükemmelleştirerek dünya çapında bir suçluya dönüşüyor. Birkaç yıllık gemilerde gezerek, kokteyllerini yudumlayarak ve yeni edepler bularak geçiriyor. İşte pahalı kıyafetler giyen, mücevherlere sahip olan kadınları çeşitli numaralarla ağına düşürüyor. Yalnızca kadınları etkilemekle kalmıyor, aileleri de tabii etkisi altına alıyor. Kadınların zengin ailelerinden çeşitli anlaşmalarla paralar koparıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla biliyorsunuz gemi seyahatlerini kısıtlayan bazı yaptırımlar geliyor. Daha fazla kurban bulamayan Lustig planını değiştirmek durumunda kalıyor bu sebeple. Rumen kutusu adında bir kutuyla birçok insanı kandırıyor. İddiaya göre de bu kutuya koyduğunuz para saatler içerisinde kendisini katlıyor. Texas şerifi de dahil olmak üzere pek çok kişi buna inanmış. Lustig bu basit kutuyu birkaç bin dolara şerife bile satıyor. Şerif kutunun çalışmadığını fark ettiğinde Lustig tabii çoktan eyaleti terk ediyor. Şerif pes etmiyor ama Lustig'i Chicago'ya kadar kovalıyor. Ardından çalışan bir kutu vermesini istiyor kendisinden yakaladıktan sonra. Yani aslında Lustig'in onu dolandırdığını bile fark etmiyor. Fırsatın ayağına geldiğini düşünen Lustig kutuyu yanlış kullandığı için Şerif'i bir de azarlıyor. Bunun üzerine Şerif özür dileyerek geri dönüyor. Lustig gerçekten öylesine bir insan ki Al Capone'u bile dolandırıyor. Al Capone bir iş için Lustig'e 50 bin dolar veriyor. Lustig bu parayı daha fazla insanı dolandırmak için kullanıyor. İşin sonunda Al Capone'a payını vermek yerine işin battığını söyleyerek özür diliyor. Elinde kalan paranın bir kısmını geri vermeyi de ihmal etmiyor. Lustig'in dürüstlüğünden etkilenen Al Capone onu 1000 dolarla ödüllendiriyor. Bu arada Lustig 1925 yılında Eyfel Kulesi ile ilgili bir gazete haberine rastlıyor. Kule inşa edileli 40 yıl olmuş ve tadilattan geçmesi gerekiyor. Tadilatlar o kadar kapsamlı ve pahalı ki pek çok vatandaş kulenin yıkılıp hurdacılara satılması gerektiğini düşünüyor. Peki hurdaları kim satın alacak dersiniz? Lustig 5 hurda satıcısıyla bir toplantı ayarlıyor ve kendini devlet memuru olarak tanıtıyor. Konu hala tartışmalı olduğu için toplantıya katılanlardan bu bilgileri gizli tutmalarını istiyor. Her bir hurda bayisine kule için bir teklif vermesini istiyor. Ardından en yüksek teklifi verenden parayı alarak yok oluyor. Tabii bunu yaparken toplantı yaptığı erkeklerin karakterlerini de analiz etmeyi ihmal etmemiş. Hırslı erkekleri not alarak gelecekte dolandıracağı kişileri de belirlemiş. Tabii Eyfel Kulesi'ni ikinci kez satmayı deniyor ama hurdacılardan bir tanesi şüpheleniyor ve polise haber veriyor. Apar topar Amerika'ya kaçan Lustig oradan dolandırıcılığa devam ediyor. Ama işler çığırından çıkıyor tabii, ufak bir hata yüzünden yakalanıyor. Yakalandığında elinde tuhaf bir anahtar varmış. Bu anahtarın evindeki gizli bir dolabı açtığını söylemiş. Yine polisleri dolandırmaya çalışmış. Yargılanmış ve hapse mahkum edilmiş. Buradan da temizlikçi kılığına girerek firar etmiş. Tabii kısa bir süre içinde tekrar yakalanıyor ve yüksek güvenlikle Alcatraz hapishanesine gönderiliyor. 1947 yılında zatürreden hayatını kaybediyor. Ve onların Victor Lustig'i varsa bizim de Sülün Osmanlarımız falan var biliyorsunuz. Yine geçmiş programların bir tanesinde konuşmuştuk Türkiye'nin en ünlü dolandırıcılarını.

Gül Güne Gül'le de bugün size insanları anlatıyorum. Ünlüsünden ünsüzüne, dünyadan o kadar çok insan gelip geçti ki. Marilyn Monroe'yu da anlatmak isterim müsaadenizle. Hollywood'un en ikonik figürüdür çünkü. Yeryüzünde yaşamış en büyük yıldızlardan da bir tanesidir. Yıllar önce yaşamını yitirdiği halde hakkındaki tartışmalar ve efsaneler bugün bile devam ediyor biliyorsunuz. Monroe'nun gösterişli ve bir o kadar da trajik yaşamı bugün bile milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Hal böyle olunca günümüzde Monroe hakkında onlarca sanat eseri üretiliyor. Marilyn Monroe efsanesi yaşamaya da bu sayede devam ediyor. Kısaca tarihin gördüğü en önemli figürlerden bir tanesi. Ona duyulan hayranlık hiçbir zaman azalmıyor. İlk olarak yaşam öyküsünü anlatayım istiyorum ama iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

Gül Güne Gül'le de bugün insanları konuşmaya devam ediyoruz. Marilyn Monroe'yu anlatıyordum size. Gerçek adı Norma Jean. 1 Haziran 1927'de dünyaya geliyor. Los Angeles'ta bu arada. Biyolojik babasını hiçbir zaman tanımıyor Monroe. Çocukluk dönemini annesi ve büyükannesiyle geçiriyor. Fakat annesi ve büyükannesi zihinsel sorunları nedeniyle sık sık akıl hastanesinde yatmak durumundalar. Norma Jean henüz 16 yaşındayken Jim adında bir adamla evleniyor ve 4 yıl boyunca birlikte olan çift 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ayrılıyorlar. 2. Dünya Savaşı sırasında Kaliforniya'da bir mühimmat fabrikasında çalışan Monroe, yaşamının tamamen değişmesine neden olacak fırsatı da zaten burada yakalıyor. Monroe burada bir fotoğrafçı tarafından keşfediliyor ve bu sayede modellik kariyeri başlıyor. Başarılı bir modellik kariyerinden sonra Hollywood'a da denemeye karar veriyor. İlk olarak 1947'de küçük bir filmde rol oynuyor. Asıl çıkışını da 1953 yılında Niagara isimli bir filmle gerçekleştiriyor. Bu film Monroe'nun dünyaca tanınan bir yıldız haline gelmesini sağlayacak maceraların ilk adımı aslında. Popülerliği hızla yükselen Monroe, Amerika'nın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline tabii geliyor bu sayede. Amerika'nın en sevilen ismi 1954 yılında Kore'de Amerikan askerleri için bir dizi gösteri gerçekleştiriyor. Toplamda 100 bin asker için sahneye çıkan Monroe ulusal bir kahraman haline geliyor sonrasında. Bu arada bir fotoğrafçıyla fotoğraf çekimleri de Monroe'nun imajını önemli ölçüde değiştiriyor. Artık güzelliğin, aşkın sembolü haline geliyor. 1950'li yıllar boyunca oynadığı filmler Monroe'nun uluslararası şöhrete kavuşmasını da sağlıyor. Monroe bütün dünyada adından söz ettiren, ilgiyle takip edilen bir süperstara dönüşüyor. 1954 yılında Amerikalı ünlü bir beyzbol oyuncusuyla evleniyor. İki popüler ismin evliliği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ünlü çiftin ayrılması tabii uzun sürmemiş. Evlendikten sadece 9 ay sonra boşanmışlar. Ayrılığın sebebi olarak da kıskançlık krizleri ve öfke patlamaları gösterilmiş. Marilyn Monroe şöhretin zirvesinde fakat oyunculuk kariyerinden pek de memnun değil. Kendisini daha iyi ifade edebileceği farklı filmler yapmak istiyor. Özellikle de 1950'lerin sonlarına doğru oynadığı filmler Monroe'nun bir aşk tanrıçasından çok daha fazlası olduğunu bütün dünyaya göstermesini sağlıyor. Bu dönemdeki işleri Monroe'nun komedyen olarak da ünlenmesini sağlıyor. Monroe 3. ve son evliliğini Hollywood'un ünlü oyun yazarlarından Arthur Miller'la gerçekleştiriyor. 1956 yılında evlenen çift 1961 yılında ayrılıyor. Bu arada biliyorsunuz Kennedy ile Marilyn Monroe ilişki iddiaları da mevcut. Marilyn Monroe 1962 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy'nin doğum günü için düzenlenen bir gecede sahne alıyor. O geceden sonra Monroe ile Kennedy arasında bir aşk başladığı dedikodusu ortalıkta dolaşmaya başlıyor tabii. Böyle bir olayın dedikodu olarak ortaya atılması büyük bir skandal. Marilyn Monroe kısa fakat gösterişli yaşamında pek çok engelle de karşılaşmış ve sonunda dünyaca ünlü bir ikon haline geliyor. Ancak bu gösterişli yaşam beraberinde pek çok yeni soruna da neden olmuş. 1962 yılının 5 Ağustos günü Kaliforniya'daki evinde aşırı dozda sakinleştirici alması sebebiyle yaşamını kaybediyor. Monroe öldüğünde sadece

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo Ülkü.

size insanları anlatıyorum. İster hayal kahramanı olsun, ister gerçekten yaşamış insanlar olsun, ünlü olsun, ünsüz olsun. Hiç fark etmez. İlginç bulduklarımı anlatmaya devam ediyorum size. Noel Baba ve gerçek hikayesini bilmek ister misiniz? Santa Claus veya Kris Kringle olarak da biliniyor biliyorsunuz Noel Baba. Gelenekleriyle ilgili çok da uzun bir tarihe sahip. Günümüzde Noel Baba böyle beyaz saçlı, sakallı, göbekli, sevimli, tonton bir yaşlı olarak tasvir ediliyor. Noel Baba, Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere böyle gizlice girerek çocuklara hediyeler bırakıyor. Elbette önce elflerle birlikte oyuncaklar yapıyor. Çocukların mektuplarla bildirdikleri hediyelerini uçan rengeyenin çektiği kızağına koyuveriyor. Sonra evlere bacadan girerek hediyeleri bırakıyor. Ve bir gün içinde tüm dünyayı dolaşarak kendisinden istenilen hediyeleri Noel ağacının altına bırakıyor, değil mi? Günümüzde herkesin bildiği hikaye tam olarak böyle. Peki aslında Noel Baba kim? Bu efsaneler nasıl ortaya çıkmış dersiniz? Hemen anlatayım. Noel Baba kimdir sorusunun cevabı aslında yüzlerce yıl geriye. Aziz Nikolaos adlı bir keşişe kadar uzanıyor. Nikolaos'un milattan sonra 280 civarında günümüz Türkiye'sinde Patara'da doğduğuna inanılıyor. Dindarlığı ve nezaketiyle çok takdir edilen Aziz Nikolaos birçok efsaneye de konu oluyor biliyorsunuz. Kendisine miras kalan tüm servetini bağışlıyor. Yoksullara ve hastalara yardım etmek için kırsal bölgelere seyahat ettiği de söyleniyor. Nikolaos iyi kalpliliği ve cömertliğiyle de son derece meşhur. Yoksulluk nedeniyle fuhuşa sürüklenecek olan 3 genç kızın çeyiz masraflarını ödeyip evlendirdiğine ve bir kasap tarafından öldürülüp tuzlu suya basılan 3 çocuğu dirilttiğine inanılıyor. Uzun yıllar boyunca Nikolaos'un popülaritesi yayılıyor ve çocukların ve denizcilerin koruyucusu olarak tanınıyor. 6 Aralık Aziz Nikola günü olarak kutlanıyor. Bu tarihte birçok ülkede çocuklara hediyeler veriliyor ve büyük alışverişler yapılıyor. Her şeye rağmen Aziz Nikolaos'un varlığını destekleyen tarihi bir doküman mevcut değil. Ama dediğim gibi doğduğu yer Patara olarak kabul ediliyor. Gençliğinde Filistin ve Mısır'ı dolaşıyor. Likya'ya döndükten sonra psikopos oluyor. Roma İmparatorluğu döneminde bir dönem tutuklanıyor. Büyük Konstantin döneminde serbest bırakılıyor ve 325 yılındaki İznik Konsili'ne katılıyor. Öldükten sonra da kilisenin mezarlığına gömülüyor.

0: Dumaş.
1: Ay. Bugün size Gül Güne Gül'le de insanları anlatıyorum. Bıçakçı Petri'den bahsetmek isterim. Galata canavarı lakaplı Osmanlı İmparatorluğu'nun en korkunç seri katili kendisi. Tarihin tabii farklı dönemlerinde hani bulundukları coğrafyalarda dehşet saçan pek çok seri katil ortaya çıkmış biliyorsunuz. İşte Bıçakçı Petri isimli adam da tarihin gördüğü en korkunç seri katillerden sadece bir tanesi. İstanbul'un ve Osmanlı'nın ilk seri katillerinden de ilk defa bir insanı öldürdüğünde 13-14 yaşlarındaymış ama küçük yaşlarda işlediği bu cinayet Petri'nin son cinayeti olmamış. Ömrünün büyük bölümünü öldürdüğü insanların akrabalarından kaçarak geçirmiş. Kısa yaşamı boyunca 14 kişiyi öldürdüğü kaynaklarda yazıyor. Eli kanlı ve korkunç bir katil olan Petri'nin namı başta Galata olmak üzere bütün İstanbul'a da yayılıyor. Böylece Bıçakçı Petri ayrıca Galata canavarı olarak tanınmaya başlanıyor. Ama ne yazık ki Petri'nin yaşamının ilk yıllarına dair detaylı bilgiler yok. Buna rağmen Petri'nin nasıl Galata canavarına dönüştüğünü anlamamıza yardımcı olacak bazı detaylar mevcut. Gayrimeşru bir ilişki sonrasında dünyaya gelen Petri hem babasını hem de annesini erken yaşta kaybediyor. İşte bu nedenle bir balıkçı meyhanesinde çalışmaya başlıyor. Petri burada çalıştığı sıralarda kendisine sarkıntılık eden sarhoş bir kaptanı 1871 yılında kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Ada halkı nefsi müdafaa olarak gördükleri bu olay için Petri'yi suçlamıyorlar. Hatta adadan kaçmasına yardımcı da oluyorlar. Petri, Kaptan Lefteri isimli bir adamın mürettebatı arasına katılıyor ve doğup büyüdüğü adadan ayrılıyor. İşte Petri'yi Galata canavarına dönüştürecek hikaye de bu şekilde başlıyor. Elbette hani bu süreçte korkunç seferlere çıkmışlar. Çünkü Kaptan Lefteri tehlikeli bir deniz haydutu. Petri'nin yaşamı denizlerde zorluk içerisinde geçmeye devam etmiş. Kaptansa 1874 yılında Galata'ya ayak basıyor. Bu tarihten sonra Petri'nin hikayesi bir kez daha hem de daha büyük zorluklara meydan verecek şekilde değişiyor. Petri ikinci cinayetini Galata'ya yeni geldiği dönemde işliyor. Henüz 17-18 yaşlarında bir genç fakat şimdiye kadar iki insanı öldürmüş. İstanbul'un eğlence merkezi gece hayatı Galata'da biliyorsunuz o dönemlerde. Eğlenceler, işte tartışmalar, kavgalar hepsi en çok Galata'da yaşanıyor. Petri ilk kez ayak bastığı bu Katolik dünyadan oldukça etkileniyor. Ve belki de Galata'nın büyüsüne kapılarak burada ikinci cinayetini işliyor. Üstelik bu seferki kurbanı kendisini bir adaya kaçıran Kaptan Lefteri. Petri kaptanı da tam kalbinin ortasından bıçaklayıveriyor. Üstelik öldürdüğü kaptanın mücevherlerini de çalarak kayıplara karışıyor. Bu cinayetinden kısa bir süre sonra bir meyhanede tartıştığı genç bir adamı da öldürüyor. Fakat bu seferki cinayet silahı bir bıçak değil tabanca ama bu cinayet Petri'nin yaşamında bir kez daha önemli bir kırılma yaratıyor. İstanbul'da kaçak konumuna düşüyor. İşte bu sebeple de sürekli kaçmaya başlıyor. Ama doğduğu topraklarda Petri'yi bekleyen başka büyük bir tehlike var. Kaptanın akrabaları Petri'nin peşine düşüyor ve öldürmeye kararlılar. Petri kaptanın akrabalarıyla baş edemeyeceğini anlayınca bir kez daha kaçmaktan başka çaresinin kalmadığını anlıyor. Bu seferki adresi Sicilya. Ancak kaptanın akrabaları Petri'nin peşini burada da bırakmıyor. Petri'nin yaşamının bu dönemi sürekli ölüm korkusuyla kaçarak geçiyor. Önce İtalya'da farklı bir şehre, oradan da Beyrut'a kaçıyor. Yani bu süre zarfında gemilerde çalışıyor ama Beyrut'a geldiği zaman oradaki eğlence alemlerinden de geri durmuyor. Bir süre sonra kaptanın akrabalarının Beyrut'a kadar geldiklerini öğreniyor 1876 yılında. Kendisini öldürmek için Beyrut'a gelen birini daha öldürüyor. Petri bu cinayete de imzasını atmış. Düşmanını tam kalbinden bıçaklıyor. Daha sonra İtalyan bir kaptanın gemisiyle Beyrut'tan alınıyor. Gemide Selanik'ten İstanbul'a şarkıcılık yapmaya giden Esther isimli bir kadınla tanışıyor. İkili İstanbul'a birlikte ayak basıyorlar. Çünkü hem polis hem de kaptanın akrabaları Petri'nin peşinde. Ama Petri zaman zaman İstanbul'un farklı yerlerinde dolaşıyor. Esther'in çalıştığı meyhaneye gidiyor. İstanbul'un yeraltı dünyasına kendini hatırlatmaktan geri durmuyor. Bu anlardan birinde kaptanın yakınlarından olan Toma isimli birinin saldırısına uğruyor. Fakat bu düellodan da galip ayrılıyor. Bıçakçı Petri bu düşmanını da kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Cinayetler tabii ki oldukça farklı hikayelerle devam ediyor. Hepsini anlatmayacağım size. Süremiz sınırlı biliyorsunuz. Bıçakçı Petri'nin 1880 yılında Galata'da öldürüldüğünü söyleyeyim. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bıçakçı Petri'yi ölüme sürükleyen şey Galata'da tanıştığı Magdalena isimli bir kadın. Petri tanıştıkları geceyi bu kadınla birlikte geçiriyor ama kadın gerçekte Kaptan Lefteri'nin kızı. O esnada 24-25 yaşlarında olan Bıçakçı Petri ertesi sabah evden ayrılacağı sırada Kaptan Lefteri'nin kardeşi Lombo tarafından öldürülüyor. Böylece en az 14 insanı öldüren Osmanlı'nın ilk seri katillerinden Galata canavarı Bıçakçı Petri'nin hikayesi de sonlanmış oluyor. Gölgem

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Yolda, sporda, evde yemekte, yürüyüşte sohbet,

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
6: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığına, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama
1: söyleyemedim. Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

ne haldeyim ben kimim? Ayrılırken kimliğim adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ın düşmanımı düşürmesin muzafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: 2.
1: Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan ben de.

çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem